şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülüydü. Tamaşa kuvanışım asla gel. Jürbürükken.

0: Ülkü Ahmet Agayan. Ben size de katça söyleyeyim Agayan. Ülkü Ahmet.
1: 有请李玉刚、李马希演绎一带一路上的燃情共鸣。

Sensizim şirkenim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım asqağa. Jürbürükken.